Doğutma. Gelek silavi şoruşvani lite be hesret adilatim çavete. Ve strani ve helbesti angod bejim liser evina me liser armanca me.